0: söz, uyutkuluğu bilim, salttuğu sanat, salmaktuğu düğülük mıraslarımız, muğundan muğunda ulangan unlu yolumuzda. Tar yolda taygılpagan, uçkanda kanat, ukkanda sanat bulur. Ulu söz bizdin unlu yolumuzda. Söylettü sözü çoğun, unlu yolda ulayımız.
1: Birincide музыка.
2: Ыбырай Туманов, кеңеш. Ыбырай атабыз совет доорына, кеңеш доорына арнап, кеңеш аттуу чыгарган экен.